0: Bu müzik sağ. Abdetçe müzik sağ. Bu tüm bel ve dama isem yok ilanı sallaha soya. Asa nou konen fama isem de se fom ki tre tre sentimental. Bi yo jalouse en pil tout. E se pa vous chelo. E se se pa vous. Yo jalouse. E bi. Se fom ki gan bel kouraj. Asa pou vous.
1: Radio Télé Humilité 95.7 FM Stéréo.